0: Ujala ngempela sisho njalo ekseni Jesu wami ngiyakuthanda ungowami. Ngiyakuthanda ngiyazi ungowami.
1: Ngiyakuthanda Jesu. Ngiyakuthanda Jesu.
0: Uayanda Ntanzi ingoma ithi mhlengo nomusa msano Archbishop Musika esiyolokunjalo siyimthulela isiqo kulo mculo kaZayona ubafowethu.